0: Alo.
1: Yedi kurumdan öğrendim ben et.
0: İnde.
1: Yedi kurumdan öğrendim.
0: Uvunda kum ben et zavu kum edin edin onu. Alo. Mgire none edo vya genze gute edo Friday. Alo. Nuze, rabi njene ushwa guagala neza kugira ngo uheze tuganire neza n'ukuri kwa Mungu. Ndazi njene kufisi nyota, nane nafisi nyota kukuganiriza ariko kandi urumva ko ntakumva bica bigenda gute ga ntutse.